sonra. İşten tutya, işten tutya, bir öl sonra. Kaplek, kapinden eşende, kildek o ve nasıl yok, hop.